0: Buranın rüzgarı. Mahmut. Mangoba. Horasba. Budiyan. Badamsi. Amba. Abi. Bunani, Mario, Abulandi,
1: Yapma. Amin, terima kasih, Bu.
0: Oh, nama, oh, my, I'm